Samsun doji raga yegi don gömer pasan bongi Pübayi dame çabe yanye nave gelişibe bemo Zungörci mame çengi basam düzinci Çeme yondü sonşe arve yan Dendi nörbün davsam Pampunce namge sina raldo Zekörci Şisi kanri medo arve çe Bögara sonşem düve mencosu Lunin dasre naven jogi ki najo mümbe yüle. Gegyoroji kanjong sönam kadön naveji. Pajon çana rabgara bemonzi. Sembin jogi yiyeceğim mi ki dere rabden doğru